Habibi, şu bedek muharri barra sapanla M4A bir pala bir arada La mecrun rap yo elhamdülillah Ana be arifat Berlin real cellet Şu Habibi, şu bedek muharri barra sapanla M4A bir pala bir arada La mecrun rap yo elhamdülillah